0: tık daha kar, ho ho baran, haiz fıda, bu ne yaran, ve kucaran, ta ve haran, daha kabaran.
1: رادیو خاک 87.7.

ben ev yaşa ney kafiyedam kısmet nadılım hena ne deryay xamaxın ka hamu xoş yekanım betolim buna talal hamu saati xoşimen betolim buna